Dulur-dulur sing padha iki arep dodolan bakso. Bakso beranak, bakso sayur. Bakso sayur barang iki.